yemiyor. Sabah ders okudular. Hani ben. Hem videoda acı body, like, share ve subscribe kodunu.